ku jinil kerut ea ajin nu scope wal ye git ea aj dahanen lin git ea sa aj bin kis nash net dolis. Did ea aj sa

siz neta uza şey ajri yisihinde ye ajri ke de unda snegi beşişi ajri bakot ye ajri tip alignment ni nagoşi ajri eksati çet ye ajri nannenki ajri